0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, neredesiniz? Radyo Maranata'dasınız. Herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel yerindesiniz, frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor ve ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni ve canlı konuklarımızla karşınızdayız. Bu hafta sevgili Cüneyt aramızda. Değil mi Daniel? Cüneyt'i bize getirdin.
3: Evet, sevgili Cüneyt kardeşimiz bizimle beraber.
0: Evet, bu hafta Cüneyt'e hoş geldin diyelim.
7: Hoş
0: geldin Cüneyt.
7: Bulduk.
0: Evet.
7: Hoş bulduk.
0: Evet, hoş geldin der, evet, diyecektik ama.
7: Sizinle birlikte olmak gerçekten güzel bir duygu. Aynı zamanda Radyo Maranata'da dinleyicilerle birlikte buluşmak gerçekten büyük ayrıcalık. İyi ki buradayım.
0: Evet, bu hafta Cüneyt de aramızdayken bu konu, yeni bir konu daha seçtik. Hangi konuyu seçtin Daniel bu hafta?
3: Evet, bu hafta ondalık konusunu konuşacağız ya da vermek belki diyebiliriz de, ya da kutsal, evet, kitapta, İncil'de ondalık hakkında çok ne der, neden söz eder? Yani biz ondalık belki bazı izleyiciler, dinleyiciler anlamayacaktır ama ne demek ondalık, belki onu da açabiliriz. Yani
0: o zaman deyince ben bir giriş yapayım Daniel. Yani ben Cüneyt kardeşi uzun zamandır İsa Mesih'te hizmet eden, kendini adamış bir kardeş. Aynı zamanda kilise önderlerinden biri. Ben de uzun yıllardır kilise hizmeti yapmama rağmen ondalık kişisel olarak gerçekten anlamam çok zaman aldı. Ondalık nedir, ne zaman verir, ne için verir? Sanırım bu bir süreç sanırım. Yani aslında Cüneyt, sen bu konuyu tabii ki iyi biliyorsun. Mesih'teki yani olgunlukla ilgili bir şey. Nasıl ve nereye vereceğini anlamak çok önemli burada. Ne kadar vereceğini anlamak da tabii bu önemli sorular bir Hristiyan için. Yıllardır yani süren kilise hayatımda, kendi hayatıma baktığımda ondalık konusunda yani onlara ne öğreteceğim konularında zorlandım. Hep düşündüm. Şimdi ben bu ondalığı verirsem ödemelerimi nasıl yapacağım, nasıl ödeyeceğim, bunun zararı olacak mı bana, nasıl telafi edeceğim, maaşımın ne kadarını vereceğim, vermesem bu ay, gelecek ay versem niye ondalığımı veriyorum? Yani kiliseye biri geldiği zaman bu tip sorular soruluyor. Ben de bu soruları sordum ve yeri geldi kilisede öğretiş verdim. Ama bugün Cüneyt'ten ve soru cevap şeklinde Daniel'le birlikte konuşacağız. Cüneyt, sence biz nereden başlayalım konuya, nereden girelim? Bu ondalık konusu önemli bir konu, çok soru var bununla ilgili.
7: Evet, ondalık her şeyden önce kutsal yazılarda Tanrı'nın bizim için önerdiği bir şey, buyurduğu bir şey. Tanrı yaşamda birleşmemizi istiyor, berekette birleşmemizi istiyor ve her şeyin Tanrı'dan geldiğini kabul ettiğimiz ve onu onurlandırdığımız bir sunu olarak açıklayabiliriz ondalığı. Yani kazancımızın tamamının Tanrı'dan geldiğini Tanrı'nın önünde ikrar ettiğimiz bir şeydir ondalık. Nefes, soluk, yaşam, ihtiyaçlar, gereksinmeler, yiyecek, toprağın bizlere verdiği çeşitli çeşitli armağanlar, çeşitli çeşitli yiyeceklerin hepsinin Tanrı'dan bizim için verildiğine iman etmektir ondalık. Bu yüzden Tanrı ondalık yasasında ilkini ve en iyisini vermemizi ister. Çünkü biz ilkini ve en iyisini topraktan alıyoruz. Hı hı. Ve bunu Tanrı'ya verdiğimizde bunu bana veren sensin Tanrım diye ikrar etmiş oluyoruz. Yani ondalık aslında bir imanın göstergesi, bir imanın dışa vurumu olarak da değerlendirebiliriz. Ve hani ondalık nerede, ne zaman başladı diye soru, böyle bir soru soracak olursak, ondalık Yani çoğu baktığımızda yasayla geldiğini düşünüyoruz ama ondalık aslında yasayla değil, imanın bir davranışı, imanın bir yönelimi olarak bize geliyor. Mesela Yaratılış kitabına baktığımızda Yaratılış kitabında 14. bölümde bir çekişme oluyor. Dünya kendi arasında mal, mülk, zenginlik, para ve değerleri çekiştirirken bir savaş çıkıyor. Ve bu savaşın içerisinde bir adam var. Bir tanrı adamı Lut. Ve aynı zamanda İbrahim'in yeğeni. Ve İbrahim Lut için dünya ile savaşıyor. Çünkü orada bir tanrı adamı, bir tanrı çocuğu var. Ve dolayısıyla o savaşın içerisine giriyor. Ve o savaştan zaferle çıktığında İbrahim ona Melkisedek Tanrı'nın kahini geliyor. Ve kahine açıkça itiraf ediyor. İmanını itiraf ediyor. İmanını ikrar ediyor. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. O zaman buradaki zaferi Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'nın bu zaferi kazandığını İbrahim ikrar ediyor. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi diyor. İlk ondalığı bize açıkça ilan eden yer burasıdır. Ve Sodom kralı bizim düşmanlarımızdan kurtardın. Bizim için savaştın, sana mal mülk verebiliriz. Dönüyor İbrahim, ona diyor ki senin bir ipliğini bile istemiyorum. Çünkü bana veren Tanrı'dır. Hı hı. Dünya malı, dünyanın ipliği, dünyanın eşyası değil. Hepsi Tanrı'dan geliyor.
3: O zaman şöyle diyebiliriz. Yani aslında bizim sahip olduğumuz her şey, dediğin gibi başlangıçta nefesimiz, aldığımız hayat, kazandığımız para, ücret, her şey Rab'den bize geliyor. O zaman Rab'den gelen bu bütün bereketlerden biz de Rab'be küçük bir parça aslında veriyoruz. Değil evet, mi? Yani Rab her şeyi bize sağlıyor ve biz küçük bir parçasını Rab'be geri veriyoruz.
7: Evet. Yani bir kralın karşısına çıkarken kralın sağladığı tüm zenginlikleri krala gösteriyorsun. Bak, bana bu kadar harika zenginlikleri veren sensin yüce kralım. Ben de bana verdiğin her şeyle seviniyorum. Bu sevincimi sana getiriyorum. Hı hı. Böylelikle ondalık aslında bizi bereketle Tanrı'nın zenginlikleriyle birleştirir. Başka bir deyişle, hani biraz daha açmak gerekirse, cennette Tanrı insanın her ihtiyacını karşıladı ve her şeyi yaptı. Yani ne verirsen Tanrı'ya yaranabilirsin ya da ne verirsen Tanrı'nın önünde hani olgun, hoşnut edebilirsin. Yani şöyle düşünüyorum, ondalık Tanrı değil, beni değiştiriyor.
3: Evet.
7: Benim yüreğime Tanrı'nın harika bereketini, zenginliğini, onun esenliğini dolduruyor. O zaman ihtiyaçlarımın Tanrı tarafından karşılandığına iman ediyorum. O zaman beni yaratan Tanrı'nın bolluk, bereket, yaşam Tanrısı olduğuna iman etmiş oluyorum. O zaman ihtiyaçlarım daha ben istemeden karşılandığına da iman ediyorum.
0: O zaman birazcık böyle gündemdeki sorulardan bir soruyu sorayım. Ya birazcık sesli düşünelim ve yani gerçekten değerli sözler, Tanrı'nın sözlerini duymak bizi çok teşvik ediyor ve düşündürüyor ve gerçek olan bu. Amin. Aynı zamanda şimdi biraz sesli düşüneceğim. Ben mesela kiliseye katılıyorum. İşte aylık kazancım işte 2500-3000 lira diyelim ve işte 1000 lirasını elektrik, su, telefon, internet, cep telefonu faturası diyelim. 1500 lira kiraya versem, 300 lira da işte okul, oğlumun okul servisiydi, şuydu. Elimde ne kaldı? 200 lira kaldı. Şimdi ben bu
3: aç kalın sen o zaman. Yani para kalmadı sana.
0: Yani, şimdi yok tabii.

0: Diyelim eğer şu anda bizi dinleyen bir dinleyicimiz, kiliseye katılan, sürekli katılan bir dinleyicimiz varsa veya iman eden bir dinleyicimiz varsa bu ondalık hakkında biraz net anlasın. Ben nasıl vereceğim?
1: Evet, bu iyi bir soru. Kiliselerde de açıkçası farklı düşünceler olmakla birlikte tartışılan ya da herkesin kendince uyguladığı bir açılımı var ondalığın. Ama Tanrı sözüne baktığımızda ondalık bir yüreğin tutumu aslında. İmanın bir göstergesi ve ondalık tapınmanın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Yani insanlar genelde kiliselerde ondalığı Tanrı'ya bir tapınmadan sonra yapılan bir
2: uygulama ya da
1: işte ona
2: gelenek,
1: sadıklığımı gösteriyorum. O bağış kutusundan da geçerken utanmadan geçeyim. Oraya da birkaç bir şey bırakayım ki yüreğimin de kilise ve Tanrı için attığı görünsün.
0: Yani o zaman şey diyorsun, bu bir yürek tutumuyla alakalı ilgili bir şey,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Ve iman olgunluğuyla ilgili.
0: İman olgunluğuyla ilgili.
2: Peki, yani şey de diyebiliriz buna aslında, dediğin gibi Sedat. Aslında İncil'de ondalık kelimesinden söz edilmez. Yani eski anlaşmada, Tevrat'ta ondalık vardır. Ama ondan belki daha üstün olan bir şeyden bahsediliyor. Yani kazancımızın %10'unu vermek değil. Örneğin 2. Korintliler 9. bölüm 7. ayette diyor ki, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Yani biz sunumuzu ya da ondalığımızı işte kiliseye getirdiğimiz zaman bunu sevinçle vermemiz lazım. Sadece belki ondalık değil, eğer imkanımız varsa ondalığımızdan fazlasını bile Rabbe verebiliriz, dediğin gibi. Bu Rabbe olan bir hizmet, bir tapınmanın bir parçası,
1: evet,
2: gibi.
1: Yani bu ekme biçme yasası da diyebiliriz. Hangi toprağa akıyorsun? Cennetin kaybolmayan bir toprağa akıyorsan Tanrı bu sunularla onunla birleştiğinin açıkça gösteriyor. Yani Daniel kardeşimiz çok güzel bir ayet söyledi. Onun bir önceki ayeti şöyle söylüyor. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. O zaman ondalık beni değiştiren bir şey. Tanrı'yı ondalık vererek yüksek bir iman ya da güçlü bir duruştan ziyade benim yüreğimi, benim tutumumu, benim benlikteki arzularımı ya da benliğe olan meylimi meylimden ayırıp Tanrı'nın ruhuyla beni birleştiren bir şey. Verme yasası da diyebiliriz aslında. Evet, hatta şöyle bir ayet var. Tanrı bizi bu konuda uyarıyor. Çünkü para insanların merkezinde ve yaşamlarına devam ettirdiği bir kaynak. Ve parasız bugün hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve para, yani dünyada şu anda para çağı yaşanıyor. Evet. Ve Tanrı bu gelecek çağdan bizi korumak için ayetlerle bizleri kendi zenginliğiyle birleştiriyor, bereketliyor. Mesela yine aynı şekilde Matta kitabında şöyle diyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yer bitirir. Hırsızlar gelir, çürür. Yeryüzündeki her şey çürür. O zaman gökte tükenmeyen hazineler biriktirin ki orada ne hırsız ne soyguncu ve yüreğinin zenginliği akmaya başlıyor. O zaman Tanrı'nın bereketi aslında ondalıktan çok daha iyi bir şekilde seni bereketliyor. O zaman hani ondalık bizim gerçekten ondalık verirken Tanrı paramızı mı istiyor, yüreğimizi mi istiyor?
2: Evet.
1: Soru bu.
2: Çok önemli.
1: Yani paranla Tanrı'yı hoşnut edemezsin. Ama yüreğinle, içten bir tapınmayla Tanrı'yı hoşnut edebilirsin. O zaman Tanrı göklerin kapaklarını bu anlamda yüreğimize akıtır.
0: O zaman biraz kısa bir ara vereceğiz. Yani kısaca toparlamak gerekirse ondalık konusunda aslında bir Hristiyan'ın hayatında olması gereken konulardan biri. Tanrı'yı vermeyi öğrenmeliyiz. Tanrı'ya bu konuda sunu konusunda, bereketler konusunda iman adımlarını Tanrı'nın sözüne bakarak tamamen yüreğimizin Tanrı'yla ilişkisindeki tutumla Rabb'e vermeyi

0: konusunda adımlar atmamız gerektiği konusunda bize bu 15 dakikayı özetlemiş oldun Cüneyt. Tamam, o zaman ikinci bölümde birazcık ondalık konusunda, adımlar konusunda ve Tanrı'nın bu konudaki bakış açısına biraz daha bakalım, hı-hı, istersen. Evet. O zaman kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar ne yapalım Daniel?
1: Tekrar burada buluşalım.
0: Buluşalım. Teşekkürler Cüneyt. Birazdan görüşürüz tekrar.
1: Bizden ayrılmayın.
2: Ben teşekkür ederim.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri, tekrar yeniden beraberiz. Kısa bir ara verdik ve bugünkü program konumuz Ondalık'tı ve sevgili Cüneyt program konumuzdu. Daniel bize buraya getirdi. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada ilk bölümde daha çok Ondalık nedir ve nasıl ondalık verebiliriz? Kutsal Kitap bize bu konuda ne söylüyor? Bu konu hakkında birlikte konuştuk, sohbet ettik. Zor sorular sorduk. Tabii hala kafamızda zor sorular var. Hristiyan olan veya Hristiyan olmayan birçok kişi bu ondalık meselesini zaman zaman geldi, çattı, sordu ve biz de bir şekilde kilisede, radyoda veya diğer yerlerde cevap vermeye çalıştık. Şimdi tekrar konumuza devam ediyoruz ve son 15 dakikamızda da hangi konuyla devam edecektik Daniel, arada söyledik?
1: Evet, yine ondalık vermek konusuna devam edeceğiz. Ondalık aslında aynı zamanda da sunu diyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi ondalık eski anlaşmada daha sunu çok kullanılıyordu. Çok... Ya da yani Rabbin bize verdiklerinden, dediği gibi Rabb'e vermek, Rabb'i onurlandırmak, Rabb'i yüceltmek. Çünkü biz verdiğimizle Rabb'i yüceltiyoruz.
0: Ondalık ve sunu aynı anlamı mı geliyor aslında, yoksa nasıl diyelim
2: yani, Cüneyt? Yani şöyle söyleyebiliriz, İncil'e geldiğimiz zaman, yani yeni ait bölümüne geldiğimiz zaman Tanrı daha çok yürekten vermeyle ilgili bize öğretmek istiyor. Evet, eski ayette belli konuları ayırıyor, ondalık ve sunuyu çok işliyor aslında. Bunu yasayla yaşamın ve her şeyin Tanrı'dan geldiğini bize öğretiyor. Evet. Ama yeni ayete geldiğimiz zaman evet, bunu bir hala bir yasa çatısı altında görsek de Tanrı bizi başka bir yere götürüyor, başka bir tutuma götürüyor. Yani onun bereketleriyle birleşmenin kapısını açıyor. Kaybolmayan, tükenmeyen bereketle birleşmenin kapısını açıyor. İstersen Daniel, biraderim, senin biraz önce arada konuştuğumuz bir yer vardı eski ahitte. Orayı bizimle paylaşırsan çok iyi olur.
1: Evet, dediğin gibi gerçekten biz Rabb'e her şeyimizi sevinçle vermemiz gerekiyor. Rabb bize bunu öğretiyor. Ve İsa Mesih'in kullandığı bir sözcük de var. O diyor ki, vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur. Yani biz verdiğimiz zaman aslında onun bereketini ve onun mutluluğunu da yaşıyoruz. Bununla ilgili eski anlaşmada çok güzel bir örnek vardır. İlyas peygamberin başından geçen bir olay bize anlatılır. Birinci Krallar 17. bölüm 10. bölümde orada bahsedilir. İlyas peygamber o günlerde Sarefat kentine gidiyor ve orada bir bayan var, bir kadın var. Ve zor zamanlar geçiriyorlar oralarda. Ve İlyas peygamber bu kadının evine geldiği zaman ona diyor ki, bana biraz içmek için su verebilir misin? Ve kadın su getirmeye giderken İlyas ona sesleniyor. Diyor ki, lütfen bir parça da ekmek getir. Ama işte zor bir dönemde yaşıyorlar. Ve kadın ona diyor ki, senin Tanrın, yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki hiç ekmeğim yok. Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak. Ölüp gideceğiz. Yani bunlar o son yemeklerini yiyeceklerdi ama İlyas ondan ekmek istiyor. Ve ilginç bir şekilde kadın diyor ki, evet, madem sen istiyorsun, bunu sana hazırlayacağım diyor. İlyas diyor ki kadına, korkma, git yiyeceğini hazırla. Önce bana küçük bir pide yap, sonra oğlun ve kendin için yaparsın. Ve ilginç bir şekilde orada işte önceliği o kadın, o Rabbin peygamberine verdiği için, Rabb'e verdiği için öyle bir bereket oluyor ki o kaplardaki yağ boşalmıyor, o kaplardaki un boşalmıyor. Hem kendi borçlarını ödüyorlar, hem de daha da fazla para biriktirebiliyorlar ileriki yaşamları için ve borçtan kurtuluyorlar. Yani biz verdikçe, Rabb'e getirdikçe aslında Rabb bizi bereketliyor. Bunu anlamamız, bunu algılamamız çok önemli.
2: Kesinlikle. Yani ne verirsen ver, Rab'den daha fazla veremezsin. O anlattığın bölümde de bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. O zaman şunu iyi anlamamız gerekiyor ki Rab bizi dünya tutkusundan, para tutkusundan, işte mal, mülk, değer tutkusundan özgür kılmak istiyor. Ve insanlara baktığımız zaman genelde dünya bu şeylerin ardından gidiyor. Malım, mülküm, param, pulum olursa yaşamım huzurlu, refah, esenlik içinde olacak. Öyle düşünüyorlar. Evet. Ama Tanrı bize başka bir yol açıyor. Anlattığın harika bölümde, Krallar kitabındaki, Tanrı'ya verdiğin zaman tükenmeyen bir zenginliğin olur. Evet.
0: Yani o zaman bu zenginliğin içerisinde bir imanlının kendisini gerçekten Tanrı'yla olan ilişkisinde, özellikle bu ondalık konusunda, verme konusunda, sunu konusunda iyi görmesi gerekiyor. Anlamak aslında bu biraz kişisel bir soru. Bizim cebimizde akrep var. Yani bunu açıkça dürüstçe konuşmak gerekirse, yani vermekte zorlanıyoruz. Yani Tanrı'nın bize bereket vereceğini inanıyoruz ama sanırım iman etmiyoruz. Yani kiliseye geliyoruz veya dışarıda da olabilir, sadece ondalık kilisede vermek değil. Yani dışarıda da işte başka insanlara yardım etmek, onlara gönülden vermek, sende var olanı paylaşmak deneyini anlattığı örnekte olduğu gibi o bereketlerin akması. Ama burada eksik olan kısım, biz insanlar olarak, kadın ya da erkek fark etmez, neden zorlanıyoruz? Cebimizde para var ama akrep var. Yani bunu yapamıyoruz. Bu doğal benlikten kaynaklı mı, cimrilikten mi kaynaklı, yoksa Tanrı'ya güvenmediğimizden kaynaklı mı, iman hayatımızın şeyinden mi kaynaklı? Bunu eğer size sorsaydım, buna nasıl bir cevap verirdiniz?
1: Biraz bencilliğimizden belki
2: çok
1: kaynaklı.
2: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Bunu biraz açabilir misiniz acaba? Ben bunu anlamak istiyorum. Yani ben mesela araştıran biri olsaydım bunu size zorlayarak sorardım.
2: Evet.
0: Anlamak istiyorum. Niye böyle benciliz?
2: Yani benimizin içinde yaşıyoruz ve sürekli benimiz, benliğimiz bize Tanrı'dan ayrı olarak başka bir amaca hizmet etmemizi istiyor. Ve bunun için Tanrı bizi benliğin amaç ve isteklerinden uzaklaştırmak ve gerçek zenginlik ve gerçek bereketin kendisinde olduğunu bize göstermek için sürekli huysuz bir, şımarık bir çocuk gibi isteyen benliğimizi ancak Tanrı'nın bize çizdiği harika bereket yollarına ya da onun buyruklarında öncelik olarak Tanrı'ya verirsek, o zaman bereket, gerçek tükenmeyen berekete sahip oluruz. Bir şey daha.
0: Pardon, buyurun.
2: Kadın örneği çok önemli bir örnek. Hep kadın örneğinden gidiyoruz. Kısa yazılarda İsa Mesih bize çok önemli bir anahtar veriyor Luka kitabında. Orada da yoksul bir kadın var. Hı-hı. Ve o yoksul kadın, yani ekmeğini, belki akşamleyin yiyecek ekmeğinin parasını Tanrı'ya veriyor. Hı-hı. Tanrı'ya vermekle, evet, Tanrı'yı seçiyor. İhtiyaçlarının Tanrı tarafından verileceğine iman ediyor. Böylelikle yaşamın paradan, dünyadan değil, Tanrı'dan geldiğini ilan etmiş, ihtiyaçlarının Tanrı'dan geldiğini ilan etmiş oluyor. Yani şöyle şöyle tarif edebiliriz. Yani Tanrı ile birleşmek, bereketle birleşmek, tükenmeyen zenginlikle birleşmek için ondalık bir parça gibi görünse bile tamamını vermek bizi onunla birleşmeye götürür. Hı-hı. Tamına götürür.
1: Evet, çoğu zaman hani dediğin gibi önceliğimizi Tanrı'ya vermek çok önemli ama maalesef biz insanlar olarak önceliğimizi ihtiyaç da değil belki ama işte bu teknoloji döneminde son zamanlarda hep her şeyin son modelini istiyoruz. Ona para harcamak istiyoruz, buna para. Sonunda elimizde Rabbe verecek para kalmıyor. Biraz önce Sedat sormuştu, hani bu kadar para kazanıyorum, giderlerim şu şu şu şu, ama hani gerçekten evet, giderlerimiz nedir? Bunu iyi bilmek gerekiyor. Benim giderim nedir? Yoksa boş şeylere, ihtiyacım belki de olmayan şeylere para harcamıyor. Bu dönemde, özellikle günümüzde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonunda çünkü elimizde 5 kuruş para kalmıyor. Hatta ay sonunu getiremiyoruz. Paramız kalmıyor.
0: Evet,
1: yani.
0: Aynen. Bu konuda gerçekten zorlanıyoruz ama bizim odak noktamız Cüneyt'in Rabbin sözlerinden paylaştığı kadarıyla, eğer insanın doğruluğu, insanın bencilliği Tanrı ile ilişki içerisindeyse zaten Tanrı o bencilliği bir şekilde sözüyle ve onunla olan ilişkisiyle yumuşatıyor ve bir şekilde o kişi vermeyi de öğreniyor. Belki ilk zamanlar verme konusunda eksik olacak ama vermek de zamanla kat edilecek bir yol galiba. Bazen %10 evet, verecek, bazen %20 evet, verecek. Yani illa o kısıtlamamak lazım ama vermemiz gerekiyor. Bunu anlıyorum bugünkü konuşmadan.
2: Şöyle söyleyebilirim. %10'la başlayarak tümünü verene kadar.
0: Aynen, aynen.
2: Tümünü verdiğimizde her zaman söylüyorum, ne verirsek Tanrı'dan çok verebiliriz. Hı hı. Neyimizi verirsek. Çünkü Tanrı diyor ki siz 10 90'la beni onurlandırın. Ben size 90'la bereketleyeyim.
1: Bu her adım, her konuda böyle değil mi? Eğer siz bana bir adım yaklaşırsanız diyor, ben size bin adım yaklaşırım. Yani yeter ki biz o yüreğimizdeki o küçük parçayı Rabb'e verelim. Öyle başlayalım, bir adımla gidelim ve Rabbim biz ne kadar sevdiğini, ne kadar çok bereketleyeceğini görelim. Bu adımı atalım.
0: O zaman programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama şu anda bizi Radyo Manata dinleyicilerimiz var ve İsa Mesih'i tanımayanlar da var. Eğer yeni açan biri de olabilir şu anda, şu an dinleyen biri de olabilir. Şu soruyu onlar adına belki ben sorabilirdim. Şöyle diyebilirdim. Bir Hristiyan ondalık kısacası nasıl vermesi gerekiyor? Çok kısa bir cevap vermesi gerekiyorsa ve ondalık nedir? Yani bir Hristiyan olmayan gözünden kısaca anlatmak gerekirse. Birinci sorun bu olurdu. Ondalık nedir? İkincisi İsa Mesih'i bir kişi tanıdıktan sonra, yüreğini verdikten sonra ondalık verme konusunda hangi iman adımlarını atması gerekiyor? Nedir ve hangi iman adımlarını atması gerekiyor? Bunun İsa Mesih'iyle bir köprüsü var muhakkak tabii ki, değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Hagay kitabında altın da benim, gümüş de benim sözü var. Yani Tanrı yeryüzünü yaratırken insanlığa yarattı ve insanlığı bununla bereketlemek istiyor. Ve her insan bu bereketin yaşayan, diri olan Tanrı'dan geldiğine iman edip bunu Tanrı'ya sunduğunda Tanrı o kişiyi bereketliyor. Bu çok önemli. Evet, yani bu konuda.
1: Yani şunu belki ekleyebiliriz. Biraz önce de söylediğimiz gibi Tanrı sevinçle vereni bereketler diyor ve sevinçle vereni ister. O zaman belki kiliseye gelen yeni iman etmiş bir kimse sevinçle Rabb'e vermeli. Evet. Bunun bereketini yaşayacaktır.
2: Yani vermeyi lütfa ve yaşama dönüştürmek çok önemli. Yasayla onu vereceksin, ondan sonra bunu vermelisin. Yoksa kilisenin bir bu ben kişisel olarak bunu doğru bulmuyorum.
1: Kesinlikle.
2: Lütufla biz yaşayan ve lütufla kurtarıldığımıza iman edenler olarak Tanrı iki bakır parayı istiyor. Zenginin malını, mülkünü, onun parasını istemiyor. Tanrı'yı para vererek değil, yüreğini vererek onurlandırabilirsin.
1: Belki şunu da ekleyebiliriz değil mi Sedat? Yani hepimiz demeyeyim ama çalışanlar özellikle aldıkları maaşın ilk kısmını, bir kısmını Rabb'e verebilirler. Bunun için kendilerini hazırlayabilirler. Yok şunu harcayayım, bunu harcayayım diye düşünürlerse Rabb'e verebilecek hiçbir şeyleri kalmayacak. Ama aldıkları ilk maaştan bu kadar kısmını ben Rabb'e vermek istiyorum diye düşünerek Rabb'e sunularını, hediyelerini, ondalıklarını verebilirler.
0: Benim eski oturduğumuz yerde Koca Mustafa Paşa'da oturduğumuzda bir tane adam tanıyorum. Çok iyi yani geliri yoktu ama şey yapardı. Bazı ailelere giderek onların camını zamanla harcardı. Mesela camlarını temizlerdi, evlerini temizlerdi. Yani evin mesela tadilatları neyse falan öyle zamanla harcayarak o ev yani ondalığını fiziksel eylem yaparak yani gel mesela bugün bir servis evimize çağırdığımızda dünyanın parasını veriyoruz değil mi? Evet. Ama o böyle zamanda elinde şey yoktu ama ben Rabb'e kendimi bu şekilde sunmak istiyorum.
1: Çalışmıyorsa yani böyle bir şey yapabilir.
0: Şimdi o Rabb'in yanına gitti. Ama bu ondalık konusu yani şöyle anlıyorum. Kesinlikle bir insan İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra hani bu bütünlük Hristiyanlığın bütünlüğün içerisinde önemli yer. Yerdedir. O yüzden insanların kazandığı kazancı, kazandığı parayı Tanrı'ya sunması, Tanrı'ya hediye etmesi büyük bir berekettir. Bu bereketi vererek de Tanrı'yı da deneyebiliyoruz aynı zamanda. Bu konuda da çok hassas ve dikkatli olmamız lazım. Doğru mu anlıyorum sizin anlattıklarınızdan?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz. Lütuf bu Tanrı'dan geliyor. Bereketler Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunlara sahibiz. Kilisede de bunları yaşamın içinde tutmamız gerekiyor. Yani ben ondalıktan anladığım bu ki tapınmanın bir parçasıdır. Yaşamımın bir parçasıdır. Yaşamımın içinde. Yaşamı üreten, yaşamı beni, imanımı güçlendiren bir şeydir. Evet, belki ilk iman ettiğimizde bu zorlaşacak ama kutsallaşma da ondalıklarımızla birlikte büyüyen bir şey olacak.
1: Sanıyorum süremizin sonuna geldik.
0: Aslında şu anda geçiyoruz. 15 saniye önde gidiyoruz. Ben şu anda süreye bakıyorum. O zaman
1: akıcı bir konuş konuydu.
0: Sevgili Cüneyt Ozan, çok teşekkür ediyoruz. Ondalık hakkında bizimle bilgilerini paylaştı. Kutsal Kitap Işığında bize yol gösterdi. Sevgili Radyo Maraton dinleyicileri, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İsa Mesih'in esenliği ve sevgisi üzerinizde olsun. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz.
1: Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Hoşça kalın. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 14. Bölüm.
1: Konya'da. Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Pavlus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Pavlus'la Barnaba Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Pavlus da Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar. Listra ve Derbe'de. Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü. Hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Pavlus, iyileştirilebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona, "Kalk, ayaklarının üzerinde dur," dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Pavlus'un ne yaptığını gören halk, Likaonya dilinde, "Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş," diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, Pavlus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar. Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi. Ne var ki elçiler Barnaba ile Pavlus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" diye bağırdılar. "Biz de sizin gibi insanız. Aynı yaratılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı, bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor, gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler, halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Antakya'ya dönüş. Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. İmana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir diyorlardı. İmanlar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları inandıkları Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.
0: Elçilerin İşleri 15. Bölüm.
1: Yeruşalim'deki toplantı. Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere, "Siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız," diye öğretiyorlardı. Pavlus'la Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Pavlus'la Barnaba'nın başka birkaç kardeşle birlikte Yeruşalim'e gidip bu sorunu elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlata anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlılar kalkıp şöyle dediler. "Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir." Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara, "Kardeşler," dedi, "öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek, şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Paulus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Paulus, Tanrı'nın kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. ''Kardeşler, beni dinleyin.'' dedi. Simon, Tanrı'nın öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi, ''Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar Rabb'i arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab, işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her Şabat günü havralarda okunmaktadır. Öteki uluslardan olan imanlılara mektup. Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar, kendi aralarından seçtikleri adamları Paulus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz. Esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlılar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas, birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra, kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Paulus'la Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler. Paulus'la Barnaba arasında anlaşmazlık. Bundan bir süre sonra Paulus Barnaba'ya, Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim, nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Paulus, Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte göreve devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Barnaba Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Paulus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerini dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kalp

Hakkılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Daniel Günay'la birlikte bugün İman Kahramanları adlı programında tekrar birlikteyiz ve bugün de yine her zamanki gibi çok sevdiğim değerli bir konuğum var. Sevgili Alper kardeşim, Alper Özarar bizimle birlikte. Onunla birlikte Kutsal Kitap'taki iman kahramanlarına bakıyoruz. Alper, öncelikle sana hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden bizlere geldin bugün.
2: Hoş bulduk Daniel. Sizinle birlikte olmak çok güzel.
0: Evet, bugün Alper'le iman kahramanlarına dediğim gibi bakacağız. Onların hayatlarından alacağımız örnekler çok vardır. Çünkü onlar geçmişte Rab için hizmet eden, çalışan iman adamlarıydılar, iman kahramanlarıydılar. Ve bugün yine bir konudan devam edeceğiz. Bir kişinin hayatına bakacağız. Biliyorsunuz iman etmek çok önemli bir şeydir ve biz imanımızla da gelişiyoruz, büyüyoruz ve Rab bizim imanımızı artırmak ve güçlendirmek istiyor. O yüzden işte bu önderlerin hayatlarına bakıyoruz. Onların hayatlarından alacağımız güzel ve bereketli örnekler var. Aynı zamanda tabii ki olumsuz yönleri de var ama biz olumlu yönlerine bakacağız. Alper'cim, seninle Davut peygamberin hayatına bakmıştık. İstiyorsan kısa bir giriş yapalım. Sonra devam ederiz kaldığımız yerden. Ama önce Davut'un hayatındaki en önemli bilinen olaylardan birisi Davut ve Goliat olayına bakmıştık hatırlarsan. Kısaca onu anlatıp sonra devam edelim istersen.
2: Evet Daniel, Davut'a başlamıştık. Davut gerçekten Tanrı'nın gönlüne uygun bir adamdı. Çünkü gerçekten Tanrı'yı seven, yürekten Tanrı'ya bağlı, onu tanıyan bir adam olduğunu biz gerçekten Kutsal Kitap'ta okuyoruz. Ve Goliat olayı da aslında bunun harika bir örneği oldu. Çünkü gerçekten Goliat adında bu Filistli savaşçı çok uzun boylu, çok güçlü, dev gibi biriydi. Ve İsrail ordusuna meydan okuyordu. Yani günlerce meydan okudu ve okudu. Bir kişinin karşısına çıkıp onunla savaşmasını istedi. Ve kim kazanırsa onun ordusu galip sayılacaktı. Fakat gerçekten de bir kişi dahi çıkamadı. Yani İsrail ordusu içerisinden bir kişi bile bu Goliat'ı yenebileceğini düşünmedi. Ve gerçekten bu nedenle büyük bir sıkıntıya düştü İsrail. Aslında utanca düştü. Ve Davut bu durumu gördükten sonra buna dayanamadı. Ve şöyle dediğini okuyoruz gerçekten de, yani bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Ya burada ben şunu düşünüyorum. Davut'ta Tanrı için bir kıskançlık var. Hı hı. Her şeyden önce. Çünkü İsrail'in Tanrı'nın halkı olduğunu, İsrail ordusunun Tanrı'nın ordusu olduğunu derinden kavramış bir kişi. Ve nasıl olur da Tanrı'nın ordusu ya da Tanrı'nın halkı böyle bir muameleye layık olabilir? Evet. Ve bu kıskançlıkla işte Rabbin ona öğrettiği imanla karşısına çıkıyor. Geçenlerde baktığımız gibi Davut Goliat'ın karşısına kendi bildiği şekilde sadece İsa Mesih'in adıyla, Tanrı'nın adıyla
0: ve imanla
2: geliyor. Ve imanla geliyor ve gerçekten de bu dev gibi adamı alt etti. Bu adam başlangıçta onunla alay etti. Sen kimsin? Beni tanımazsın. Ben büyük bir savaşçıyım. Meydan okudu, durdu. Fakat Davut ne dedi? İmanla sen belki benim karşıma kılıçla, kalkanla geliyor olabilirsin ama ben her şeyi egemen Rabbin adıyla, hı hı, senin önüne geliyorum. Ve bu imanın sonucunda müthiş bir ödül alıyor. Gerçekten Goliat'ı öldürüp kafasını kesti ve İsrail'in aslında utancını kaldırmış oldu Daniel. Hı. Sadece ve sadece iman sayesinde. Evet. Yani gerçekten de çok bilgili, çok farklı deneyimleri olan biri değildi Davut. Bir savaşçı değildi en başta. Fakat imanıyla Tanrı'nın savaşmasına izin verdi. Yani, hı hı, Tanrı'nın gücünü göstermesine iman aracılığıyla izin verdi. Demek ki aslında bu bizim hayatımız için harika bir örnek oluyor.
0: Dediğin gibi onu da herhalde paylaşmıştık ama tekrar söylemekte fayda var. Davut'un Tanrı ile olan ilişkisi de çok iyiydi. Yani imanımız nasıl artacak bizim, değil mi? Yani durup dururken imanımız hiçbir zaman artmaz. Tabii ki biz şanslıyız. Şu anda elimizde Tanrı'nın kutsal kitabı var. Birçok vaizler Tanrı'nın sözünü bize anlatıyorlar, duyuruyorlar. Ama o dönemde de Davut'un hayatına baktığımız zaman Davut Tanrı ile çok zaman geçiriyordu. Özellikle çobanlık yaparken, tarladayken bir şekilde yıldızlara bakarak Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini görüp ona şükrediyordu, ona hamd ediyordu, onu dinliyordu ve onun gücü onun hayatındaydı. Bu yüzden de gerçekten imanı sayesinde Goliat'ı yere devirmiş oldu. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ve sonra aslında neyi görüyoruz? Bir şekilde Saul'un hoşuna gidiyor. Yani düşmanı yenmesi ve İsrail kurtarması bu durumda. Saul bundan hoşnut oluyor ve Saul'dan da öte aslında başka bir ilginç bir olay var onun hayatında. Jonathan, yani Saul'un oğlu olan Jonathan var ve kutsal kitapta okuyoruz ki Saul'la Davut'un bir konuşması işte sona eriyor. Sonra Saul'un oğlu Jonathan'ın yüreği Davut'a bağlanıyor ve orada Jonathan diyor onu canı gibi çok sevdi.
2: Evet.
0: Ve aralarında gerçekten çok müthiş, harika bir dostluk ilişkisi başlıyor. Ki bu dönemde dostluk ilişkileri yani kolay başlamaz. Birçok ilişkiler çıkar amaçlıdır genelde ama dostluk çok önemli. Yani bizim de hayatlarımızda böyle gerçek dostlarımız olmalı. Yani dostluk üzerinde konuşurken belki biraz daha bahsedeceğiz Jonathan ve Davut arasındaki dostluktan ama yani ne düşünürsün? Yani Jonathan o kadar çok seviyordu ki, o kadar ona yardımcı olmak istiyordu ki Davut'a. Yani onu da söylüyor. Ne dilersen dile, senin için ben yaparım. Yani kendi canı gibi, hatta canından çok onu sevdi. Bu harika bir şey. Yani böyle dostlukların olması gerekiyor.
2: Evet Daniel, gerçekten de Jonathan'ın dostluğu çok özeldi Davut için. Aslında tabii dünyadaki dostluklarla karşılaştırılabilir ama ben özellikle burada tabii kutsal kitap açısından yorum yapmak istiyorum. Hı-hı. Yani tabii ki dostluklar önemli. Dünyada güvendiğimiz insanların olması, sevdiğimiz insanların olması çok önemli ama burada Jonathan'ın dostluğunda aslında Tanrı'nın ruhunun çalıştığını özellikle vurgulamamız lazım. Çünkü Jonathan gerçekten Davut'a dış görünüş itibariyle bakmadı. Yani Jonathan Saul'un oğluydu. Hı hı. Ve aslında dünyada biliyorsun krallar oğullarını vasi ilan ederler.
0: Onlardan babadan
2: sonra
0: oğla,
2: babadan yani oğula geçer tahtlar. Fakat Jonathan Davut'un üzerindeki meshedilmişliği görüyor. Hı hı. Yani Tanrı'nın onunla birlikte olduğunu, gelecekte onun kral olarak yükseltilmekte olduğunu görerek önünde durmak istemedi. Hı hı. Yani Tanrı'nın ruhuna saygı gösterip Tanrı'dan korkan bir kişi olarak Jonathan Davut'un önünü açtı. Yani değil ona köstek olmak, tam destek, hı hı, olmak istedi. Babasına karşı, hı hı, durma pahasına,
0: evet,
2: değil mi? Bu gerçekten çok örnek bir davranış. Yani aslında Davut gerçekten Mesih'in bir prototipidir. Biz bu şekilde düşünebiliyoruz. Davut oğlu Mesih. Biliyoruz ki biz Davut'un soyundan geliyor İsa Mesih. Ve Davut'a baktığımız her yerde aslında İsa Mesih'in yaşamından bir kesit görebiliriz. Ben Jonathan'a baktığımda aslında Jonathan'da bir Hristiyan görüyorum. Hı-hı. Yani gelecekte Mesih'e bağlı, ev halkını terk, hı-hı, etmiş, Mesih'e tamamen bağlanmış, Mesih'in krallığına odaklanmış bir Hristiyan olarak gerçekten Jonathan örnek bir rol üstlenmiştir.
0: Evet Alper, dediğin gibi gerçekten bu güzel bir örnekti. Yani Jonathan bir Hristiyan kişinin hayatını gösteriyor ve İsa Mesih simgeleyen de Davut ve ona bağımlı olan, ona hizmet etmek isteyen Jonathan'ı görüyoruz. Bu güzel bir örnekti. Ve evet, bu dostluklar çok önemli ve Davut'un içinde çok önemliydi. Davut'un hayatında da iyi bir destek oldu Davut'un gelişmesi için, hayatına devam edebilmesi için. Ama sonra Davut'un övüldüğünü tabii görüyoruz. Bir şekilde babası olan Jonathan'ın babasıyla arası açılıyor Davut'un. Neden? Çünkü Goliat'ı öldürdü ve öyle bir söylenti yayılmaya başladı. İşte Saul binlercesini öldürdü ama Davut ise 10 binlercesini öldürdü. O zaman Davut'un yüreğinde yavaş yavaş bir kıskançlık oluşmaya başladı Davut'a karşı. Çünkü onun artık herhalde kral olacağını düşünüyordu ya da onun yüceltildiğini, övüldüğünü biliyordu. Ve kral olarak övülmemek, yüceltilmemek kendisine çok ağır geliyordu. Ama tabii ondan önce aslında bir şekilde Tanrı Saul'u reddetti ve dediğin gibi Tanrı Davut'u seçti kral olarak, mesetti. Yonatan'ın da değil tabii ki, ama Davut'u seçti. Yani Saul'un reddedilmesinin bir nedeni de var. Yani Tanrı'nın onu kral olarak reddetmesinin bir nedeni var. Ondan biraz söz edebilir misin Alper? Neden Saul kral olmaktan vazgeçti? Ya vazgeçmedi ama reddedildi Tanrı tarafından.
2: Evet, Saul gerçekten de aslında başlangıçta iyi başlayan bir kral olduğunu görüyoruz. Alçak gönüllüydü, mesedilmişti. Her şey onun için hazırdı. Fakat zaman geçtikçe kendisi sanırım artık iyice koltuğa yapışmaya başladı. Yani Tanrı'dan bağımsız bir kral olduğunu düşünmeye başlıyor. Halkla bağımsız ilişkiler geliştirmeye başlıyor. Tanrı'dan ayrı, Tanrı'dan kopuk politika, siyaset gibi belki düşünceler onun kafasını doldurmaya başlıyor. Ve bir anda geliyor ki yani Samuel ile ters düşüyor. Yani Samuel bir kurban sunulması gerektiği bir zamanda geç kalıyordu. Ve gerçekten beklemedi Samuel'in gelmesini. Ve Saul kurbanı kesiyor. Gene bir başka bir durumda da bazı Amalekli savaş esirlerini canlı bırakıyor, sağ bırakıyor. Halbuki Tanrı'nın buyruğu bunların hepsinin öldürülmesiydi, hayvanlarıyla birlikte. Fakat Saul burada politik düşünerek önderini, Amalek kralını sağ bıraktı ve hayvanların bazılarını, iyi olanların da kendine ayırdığını görüyoruz. Yani burada bir çıkar odaklı, sanki kendim de ben de biraz pay alayım bu işten demeye başladı. Ve orada aslında Tanrı'yla keskin bir ayrılığa düşmeye başladı. Çünkü kralın görevi, mesedilmiş bir kral olarak, Tanrı'nın ruhuyla yönetilen bir kral olarak, krala düşen görev Tanrı'nın isteğini yerine getirmek. Yani Tanrı'nın gökteki krallığını yeryüzünde temsil etmesi gerekirdi birebir olarak. Çünkü

0: Ve o noktada Samuel tarafından krallığın ondan alındığı ilan edildi. Yani krallık senin elinden alındı, senden daha iyi birine verildi. Ya bu noktada tabii Davut'un artık Rabbin gözünde de ruhsal olarak bir geçiş yapıldığını krallıktan görmeye başlıyoruz. Ve akabinde de Samuel işte İşay'ın oğulları arasına gidip o seçilmiş olduğu, daha önce meshetmiş olduğu Davut'un krallığı bu şekilde tasdik edilmiş hale geldi. Saul aslında yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmeye başladı. Ama tabii Saul hala da tahta yapışıyordu. Yani Davut'a olan kıskançlığı, kolay kolay tahtı bırakmak istememesi, Davut'u öldürürse belki bir şansı olabileceğine dair fikirleriyle birlikte artık çılgınlık düzeyine gelen bir şekilde Davut'un peşine düştü.
1: Evet, yani benliğine göre artık hareket etmeye başladı ki dediğin gibi yani kahin ancak kurbanı sunabilirdi Tanrı'ya ama kahinlik görevini bile kendisi yapabilirim diye düşündü. Yani kendisini belki o kadar yüceltti ya da yetenekli gördü. Gurur dediğin gibi gelmiş oldu ama aslında gerçekten yöneten bir kişi için Davut gibi bir yürek olmalı. Yani Saul kendi benliğine göre hareket etti ve Tanrı'ya danışmadı. Genellikle kendi düşünceleri, kendi fikirleri ve eğer bir kişi Tanrı'ya danışmadan, yani herhangi bir hizmeti olabilir bu bence, sırf bir kral olması gerekmiyor ama herhangi bir yerde, aile içinde yine bir şekilde anne baba olarak görevimiz var, çocuklarımıza karşı kilisemizde hizmetlerimiz var, başka yerde iş yerinde bir şekilde farklı konumlarda olabiliriz. Yani bütün buralarda da biz kendi benliğimize göre hareket edersek, kendi kafamıza, kendi düşüncemize göre ben bunu yapabilirim, ben becerebilirim, ben çözebilirim düşüncesi bizde olursa maalesef bir şekilde bir yerlerde duvara toslayacağız ama kesinlikle. Gerçekten de Davut gibi Tanrı'ya bakmak, ona güvenmek, ona sormak, onun elinden istemek çok önemli bir noktadır diye düşünüyorum. Evet, bu güzel bir noktaydı. Teşekkür ederim. Ve sonra dediğin gibi evet, Saul ve Davut evet araları açıldı. Ve çok defa Saul Davut'u öldürmek istediği bir şekilde. Aslında bir taraftan biliyordu ki öldürmemesi gerekiyor çünkü doğru değil ve Tanrı onu seçti ama yine yüreğinin bir tarafında o benlik ya da insansal düşünceler ya da korkular birçok defa Saul Davut'u öldürmeye çalıştı. Hatırlıyorum, mızrak herhalde fırlatıyor Davut'a karşı ve Davut son anda kaçıyor bir şekilde Rabbin ruhuyla. Ve bir ilginç bir ayet var aslında, bu da güzel bir nokta. Yani öyle okuyoruz 1. Samuel 18'de, diyor ki Saul Davut'tan korkuyordu. Yani ilginç bir şey. Halbuki kendisi kral, her istediğini yapabilir, her güç onda. Ama Saul Davut'tan korkuyordu. Neden Davut'tan korkuyordu? Çünkü diyor Rab Davut'laydı. Oysa Rab kendisinden, yani Saul'dan ayrılmıştı. Yani bu da herhalde önemli bir nokta. Eğer Tanrı bizimle ise korkmamıza gerek yok. Her şeyi yapabiliriz onun gücüyle. Ama eğer Tanrı'nın ruhu bizden ayrıldıysa, eğer Tanrı bizde işlemiyorsa artık, o zaman gerçekten bizim de herhalde korkuyor olmamız lazım. Korkacağız olaylardan, durumlardan, strese gireceğiz, zorluklar içerisine gireceğiz. Çünkü gücümüz yok diye düşünüyorum. O zaman birkaç şey belki daha bakalım Davut'un hayatıyla ilgili. Onu kandırmaya belki çalıştı. Kızını hatırlarsan, kızımı sana vereyim, onunla evlen. Ama aslında onu evlenmesi için gidip epey bir Filistli'yi öldürmesi gerekiyordu. Ama oradaki amaç herhalde inşallah o Filistlilerin elinde Davut ölür düşüncesiydi. Devam edeceğiz ama şimdilik süremizi geçtik. Bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
1: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor.

0: Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Maranata.
5: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Alper'le birlikte İman Kahramanları adlı programındasınız ve Davut'un hayatına bakıyorduk hatırlarsanız. Ama devam etmeden önce size e-mail adresimizi vereyim. Soru ve görüşlerinizi bize bu e-mail üzerinden gönderebilirsiniz. E-mail adresimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına sadece Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, Davut'a baktık ve dedik ki Saul Davut'u öldürmek istiyordu. Ara vermeden önce, bundan önce işte büyük kızım dedi Merav, onu sana eş olarak vermek istiyorum ama tabii ki sen savaşlarını sürdür, yiğitçe davran, devam et. Ama burada sinsice bir rol oynuyordu, sinsice bir hareket ediyordu Saul, çünkü Davut'un ölümü benim elimden değildi, Filistlilerin elinden olsun diye düşünüyordu. Devamını hatırlıyorsun Alper, anlatabilir misin? Davut tabii sevinçle hem kızını alacak diye, böyle bir şey zaten hak etmediğini düşünüyordu. Kendisini çok önemli ve çok değerli biri olarak görmüyordu Davut. Ama bu oyunun içine bir şekilde girmiş oldu. Ne oldu sonra?
6: Evet Daniel, gerçekten Davut çok çocuksu bir saflıkla gerçekten Saul'a da bağlanmış. Çünkü Tanrı'nın mesettiği kral olduğunu biliyor. Onu gerçekten bir baba olarak seviyordu. Yani aslında biz daha sonra ilerleyen zamanlarda Saul'un kaybı üzerine yaktığı ahıtta bunu görüyoruz. Ama Saul ise tam tersine ikiyüzlü bir durumla, her zaman ikircikli bir yürekle Davut'a davrandı. Dediğin gibi yani sürekli Davut'u öldürme planları içerisinde. Yaptığı bir iyilik olsa bile arkasında bir art niyet olduğunu görüyoruz. Dediğin gibi başlık parası olarak 100 Filistin'in sünnet derisini istedi kendisinden. Yani 100 Filistin'le gitsin savaşsın. Belki o savaşırken bir bakıma belki de ölür gibisinden. Fakat yaptığı her işte Tanrı Davut'la birlikte olduğu için burada da başarılı oluyor. Yani engel olamıyordu Saul. Bir türlü Davut'un önüne engel olamıyordu. Onun yükselişine engel olamıyordu. Bunu gördükçe daha da çıldırıyordu. Yani onun başarılı olduğunu görmesi ona büyük bir işkenceydi aslında Davut için. Çünkü yüreği Tanrı'da değildi Saul'un.
5: Evet, sen bunu söylerken aklıma şu ayet de geldi Alper'cim. Eğer Tanrı bizimle beraberse kim bize karşı koyabilir diye bir ayet var. Evet, Rab Davut'la beraberdi. O zaman onu her zaman için destekledi. Ama Davut'un hayatına baktığımız zaman bundan sonra gerçekten daha da zorlu bir döneme girdiğini görüyoruz. Evet, imanlı olmak, iman etmek, Rabbin bizimle olması demek her zaman hayatımızın harika, mükemmel, güzel geçeceği demek değil. Zorluklar, sıkıntılar olacak iman hayatımızda. Ve Davut'un hayatında da bu zamandan sonra yavaş yavaş zorluklar, sıkıntılar daha da fazla olmaya, artmaya başladı. Biliyorsun evet, dediğimiz gibi Davut Saul'dan kaçtı. Nereye gitti? Artık o dönemden sonra mağaralarda sağda solda yaşamaya başladı. İşte onu okuyoruz. Gat'tan ayrıldı ve Adullam mağarasına kaçtı. Ama ilginç olan bir şey var. Davut yine de tek başına değildi. Çünkü halk onu seviyordu. İnsanlar onu seviyordu. Onun ruhunu, düşüncelerini seviyordu ve okuyoruz ki bunu duyan kardeşleri ve ailesinin diğer öteki bireyleri Davut'un yanına gittiler. Ve sıkıntısı olan, borcu olan, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplanmaya başladı ve böylece ne Davut aşağı yukarı 400'e varan bu kişilere önderlik yapmaya başladı ve yavaş yavaş önderlik yeteneği de gelişmeye başladı. Davut tabii ki kuzulara bakıyordu, kuzularla ilgileniyordu, çobanlık yapıyordu ama artık yavaş yavaş bir insan grubuna bakmaya, yönetmeye, onlara öndelik yapmaya başlamıştı. Tabii bu da Rabbin planı içindeydi. Ve belki daha sonra Davut'un Saul'un canını nasıl bağışladığından belki söz edebiliriz ama şuna da değinmek istiyorum. Bu dönemde yaşarken Davut Keyla halkını işte biz zor durumda kalıyor ve onu Keyla halkını kurtarmak için Rab'be danışıyor. Çünkü düşmanlar gelip Keyla halkına saldırıyorlar. Burada yine Davut'un yüreğini, iman hayatını görebiliyoruz. Çünkü Davut hep Rab'be soruyordu, Rab'be danışıyordu. Rab, ne yapmamı istiyorsun? Ve yine onu okuyoruz 1. Samuel 22. bölümde. Diyor ki Davut, Rab'be diyor ki gidip şu Filistlere saldırayım mı diye danıştı. Ve Rab ona dedi ki evet git Filistlere saldır ve Keyla kentini kurtar diye danışıyor. Ve bunu bir kere değil, yani bir kez daha tekrar Rab'be sorarak hep Rab'be danışmaya gidiyor ve Rab ona diyor ki evet ben Filistleri senin eline teslim ediyorum diyor. Dolayısıyla aslında Davut'a baktığımız gibi Samuel gibi davranmıyor. Yani Samuel kendi benliğine, kendi hareketlerine, kendi düşüncelerine göre hareket edip yürürken, adım atarken Davut tam tersine Rab'be bakıyor, Rab'be danışıyor, Rab'bin gücüne arıyor. Onun yardımını istiyor. Bence bu da bizim hayatımızda önemli olmalı diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum Alper sen ne düşünüyorsun? Çoğu zaman biz kendi başımıza adım atmak, durumları çözmek istiyoruz ama var mı bir düşüncen bu noktada?
6: Evet Danya, güzel bir noktaya değindin. Gerçekten biz Davut'un imanını överken bunu da mutlaka işin içine katmamız lazım. Yani imanlı biri Rab'be danışmalı. Rab'be danışan kişi olmalıdır. Çünkü imanını kime sen verdiysen ondan bilgi alırsın, ondan yardım istersin, ondan yönlendiriş alırsın. Ve Davut da aynen bu şekilde davrandı, gerçek bir imanlı gibi. Çünkü Rab'le olan deneyimlerinden biliyordu ki Rab'be ne zaman bakarsa, Rab'be ne zaman yüreğini açarsa kesinlikle karşılık alıyor. Keyla kentinde aynen böyle bir şekilde Rab'be danıştı ve daha sonra aslında benzer bir olay daha yaşandı Daniel. Hı hı. Senin de bildiğin gibi onlar Ziklag kentinde değilken akrabaları, aileleri o kentte yalnız kalmışken Amalekliler geldiler. Oraya saldırdılar ve onların eşlerini, çocuklarını kaçırdılar ve geri gelen Davut ve yanındakiler şehrin bu durumunu görünce büyük bir yas tuttular. Büyük ağlayış oldu o kente. Çünkü çocukları kaçırılmış, eşleri kaçırılmış ve büyük bir kızgınlık ve öfkeyle hatta Davut'u suçlayarak Davut'u bile taşlamayı düşündüler. Ve Davut büyük bir sıkıntıya düştü. Fakat Tanrısı Rab'de güç buldu. Davut gerçekten ona bir iman geldi ve Rab'be bir kere daha danıştı ve bir kere daha Rab'be sordu. Bu akıncıların peşine düşersem onlara yetişebilir miyim diye ve tekrar Rab bu onun danışmasını, bu yakarışını boş bırakmadı. Gerçekten onu destekledi. Evet düş, kesinlikle başaracaksın ve bundan sonra tekrar hepsi birlikte gidip o akıncılara yetişip onların elinden kurtardılar bütün o rehineleri. Yani gerçekten Rab'be danışmak burada bir ilke olarak görüyoruz Daniel. Biz de hayatlarımızda sıkıntıya düştüğümüzde, zorluğa düştüğümüzde ki olabilir hayatlarımızda bu düşmüş, bu günahlı dünyada hepimiz zor anlara düşüyoruz. Ama bir Rab'be danışmak, iki Tanrımız Rab'de güç bulmak.
5: Evet, kesinlikle.
6: Bu iki ilke üzerine hayatımızı bina edersek mutlaka Rab'bin yardımını göreceğiz diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle Alper çok güzel anlattın. Gerçekten sorunlarımız varsa, problemlerimiz varsa biz bunları nasıl çözmeye çalışıyoruz? Ve Davut'un yerine kendimi koyduğum zaman gerçekten ben de çok zor durumdaydım herhalde. Durumda olurum diye hissediyorum. Her şey gitmiş, eşler gitmiş, çocuklar gitmiş ve ne yapacaksın? Ve hatta etrafındaki insanların sana olan güveni gitmiş ve seni öldürmek istiyorlar. Yani gerçekten çok büyük, çok bir zor bir durum. Yani belki bir Goliat yok ama Goliat gibi yine karşıda çok büyük bir sorun var. Ama dediğin gibi bu iki nokta çok önemli. Diyor ki kutsal kitapta da onu okuyoruz. Davut Tanrısı Rab'de güç buldu. Bu harika bir şey. Yani demek ki biz ne zaman Tanrı'ya gidersek, ne zaman Tanrı'ya yaklaşırsak, ne zaman ona sığınırsak, ne zaman ona danışırsak onda güç bulacağız. Rab bize güç verecektir. Nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili, nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili bize yol gösterecektir, bize bilgelik verecektir. Ve Davut bu şekilde Rab'be danışarak hayatında ilerlemeye başladı, gelişmeye başladı, büyümeye başladı ve Rab'le olan ilişkisi çok daha da fazla gelişti. Ve tabii bundan sonra aslında yine Davut'un hayatından önemli bir ders daha çıkartabiliriz. Sevgili Alper, hatırlarsan sen de biliyorsun, onu demiştik ki Saul birkaç defa Davut'u öldürmek istedi, bunun için adım attı. Ama tam tersine ilginç bir şekilde Rab Saul'u Davut'un eline verdi. Davut Saul'u bu sefer öldürebilirdi ama bu hikayelerden biraz söz edebilir misin? Birkaç defa Davut Saul'un canını bağışladı. Bu nasıldı? Biraz açabilirsen.
6: Evet, müthiş hikayeler. Gerçekten biliyorsun Saul adamlarıyla birlikte Davut'un peşine düştü. Artık bir kanun kaçağı gibi görüyordu onu. Aleni bir şekilde bir sanki vatan haini, İsrail'in düşmanı pozisyonuna onu sokuyordu. Halbuki Davut'un hiçbir günahı yoktu, hiçbir suçu yoktu. Sadece Saul'un nefretini kazanmıştı. Saul'un kıskançlığı onun üzerineydi. Ve bu nedenle onun peşine düştü. Ve birkaç defasında çok yaklaştı gerçekten Davut'u öldürmeye. Fakat Davut gerçekten Rabbin sağladığı müthiş yani mucizelerle Saul'u öldürme fırsatını ele geçirdi. İki defa çok net bir şekilde. Gerçekten de sanki Rab Saul'u Davut'un eline teslim etmiş gibiydi. Yani bir defasında neredeyse işte tam yanında bir yerde kamp yaptılar. Saul ve ordusu Davut'un da yanına çok yakın bir yerde kamp kurdular. Davut ve adamları yani uyuyan Saul'un yanına kadar geldiler. Ve Davut'un yanındaki adam Davut'a dedi ki işte Rab düşmanını eline teslim etti. Onu vur ve öldür ve böylece artık kaçmaktan kurtulursun.
5: Yani
6: biz ve ailelerimiz rahat ederiz. Hepimiz evimize döneriz ve sen zaten Tanrı'nın mesettiği kralsın. Saul'u öldür ve kral olma hakkını al. Elini azalt, bu hak sana ait. Gerçekten sanki tepsi içinde sunulmuş bir hak gibi.
5: Kim yani, reddedebilir böyle bir şey?
6: Kim reddedebilir? Yani düşündüğün zaman gerçekten de çok doğru. Ben şimdi Saul'u öldüreyim ve kral olayım. Zaten ben kral olarak Samuel beni mesetti diye düşünebilirdi. Fakat hepimizi şaşırtan bir şekilde Davut bunu reddetti. Yani Rabbin mesettiğine el sürmek benden uzak olsun diyerek ya onun kanını dökme günahından uzak durdu. Davasını Rab'be teslim etmek istedi. Ve bir belirti olsun diye yanındaki mızrağı ve su matarasını alıyor. Ve daha sonra uyandıkları zaman Saul bakıyor ki yanında mızrak ve su matarası yok. Ve uzaktan bir yerden Davut onun karşısına çıktı ve Saul'a seslendi. Efendim Saul, neden benim peşime düştün? Ben sana ne yaptım? Dün işte Tanrı elime seni verdi ama ben canını bağışladım. İşte su matıran, işte mızrağın diye. Yani onu öldürme fırsatı bulduğunu ama bunu yapmadığını Saul'a kanıtladı. Ve Saul gerçekten dedi ki sen gerçekten doğru birisin. Ve sen İsrail'in kralı olacaksın. Buna rağmen devam etti onu gerçekten öldürmeye. Ve bir keresinde daha aynı şekilde aynı benzer bir durum gerçekleşiyor. Davut gene bu sefer onu öldürmüyor, canını bağışlıyor. Bu sefer de elbisesinden bir parça kesiyor ve aynı olayı bir kere daha tekrarlandığını görüyoruz. Yani gerçekten ben burada Davut'un aslında Tanrı korkusunu görüyorum Daniel. Yani Saul'dan korkmak ya da Saul'u öldürmek onun derdi değildi. Önemli olan Tanrı'nın isteğini yerine getirmek, Tanrı'dan korkusunu ifade etmekti. Çünkü Saul hala onun gözünde bir kraldı. Hala onun gözünde bir ruhsal babaydı. İsrail'in kralıydı. Tanrı onu bir kere mesetmişti. Onu öldürmesi aslında Tanrı'nın yaptığı işi yok etmek anlamına geliyordu onun düşüncesinde. Ve bu nedenle hayranlık verici davranışlar sergiledi. Yani Davut'un imanı onu aslında Tanrı'nın yüreğine yaklaştırdığı için Tanrı'nın isteğini ayırt edebiliyordu. Ve bu nedenle de Saul'u iki defa esirgedi.
5: Evet, gerçekten biz o durumda olsaydık herhalde hemen işi çözüp halledip onu öldürürdük bir şekilde ki rahat olalım, özgür olalım. Ama o dediğin gibi Rabbin mesettiği kişi olarak görüyordu Saul'u ve bir şekilde Rabbin kendi hakkını ona geri vereceğini düşünüyordu, hakkını alacağını düşünüyordu ve zaten kral olarak seçildiği için bunun bir zamanı olduğunu düşünüyordu ve bunu da zaten Rabbin sağlayacağını düşünüyordu. Yani şunu da düşünebiliriz diğer taraftan, yani karşımızda bir düşman var. Bizi öldürmek isteyen biri var. Böyle bir durumdayken, elimize de fırsat geçmişken, aslında öldürmemek, tam tersine karşımızdaki kişiyi bağışlamak, affetmek gerçekten çok onur duyulacak bir durum diye düşünüyorum. Ve bu kolay bir şey değil. Yani karşımızdaki kişi bizi öldürmeye çalışmıyor çoğu zaman, Saul gibi. Ama bize karşı ufak bir hata yapıldığında, bir günah işlendiğinde, yanlış bir şey yapıldığında, ters bir şey söylendiğinde biz hemen karşılığını vermek, belki işte yumruklarımızı konuşturmak, dövmek istiyoruz ki toplumumuzda bazen çok gergin oluyoruz bu dönemlerde. Ama bunun karşılığını Davut Rabb'e bıraktı ve karşılığının Rabbini vermesini istedi. Bu, evet, güzel bir şey. Yani bağışlamak, dostlarımızı, düşmanlarımızı bağışlamak Rabbin istediği bir şey aynı zamanda. İncil'de bunu görüyoruz. Düşmanlarınızı sevin diyor. Onlar için iyilik dileyin. Yani onların iyi olmasını, tövbe etmesini, Rabb'e gelmesini isteyin. Tam tersine onları yok etmek, mahvetmek yerine kurtulmalarını isteyin. İşte bu Mesih'teki görüşü biz dediğin gibi Davut'ta da görüyoruz. Yani düşmanı yok etmek, onu mahvetmektense onun tövbe etmesi, değişmesi, yenilenmesi, kendini görmesi için fırsat tanımak. Ve İsa Mesih'in bize yapmış olduğu da budur. Normal şartlarda biz de günahkar insanlarız ve Tanrı bizi yargılamalıydı, Tanrı bizi cehenneme atmalıydı. Çünkü biz gerçekten de, evet, suçsuz değiliz ve günah işledik Tanrı'nın karşısında. Ama Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki bizi kurtarmak için bu dünyaya geldi. Bizim günahlarımız için çarmıha gitti, günahlarımızı yüklendi ve 3 gün sonra da dirildi. Hamdolsun, yani böyle bir sevgi, böyle bir bağışlama Rab'den bize geldi. O zaman bizler de bu hayatı sürdürmemiz gerekiyor. Mesih'e benzememiz gerekiyor. Mesih gibi gerçekten düşmanlarımız için dua etmek ve onların iyiliğini istememiz gerekiyor. Evet, süremizi açtık. Aslında Davut'un hayatında daha konuşacağımız başka konular da var. İlginç konular da var. Bunu bir sonraki programa bırakalım o zaman sevgili Alper. Bu programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
6: Rica ederim. Benim için zevk oldu Daniel.
5: Sevgili dostlar, bir sonraki Radyo Maranata programında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bugün yine Doğrusunu Öğrenelim programıyla sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de Katolik mezhebi. Bugünkü konumuz Katolik mezhebi ve Protestanlık arasındaki benzeyişler ve farklılıklar üzerine olacak ve stüdyo konuğumuz İmmanuel Kilisesi Pastörü Sayın Cem Ercin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle değerli davetiniz için, aynı zamanda tüm bizi dinleyen, Radyo Maranata dinleyen dinleyicilere de selamet olsun diyorum.
0: Amin.
1: Selamet olsun. Amin. Rab bize her zaman tam doğrusunu öğretsin.
0: Amin.
1: Tam doğrusunu öğrenelim.
0: Amin. Çok teşekkürler. En önemli ve de halkın arasında en çok konuşulan konulardan biri Katoliklik. En tutucu mezhep Katolikler midir?
1: Şimdi şeyle başlayalım. Bu Hristiyanlıktaki üç ana mezheple ilgili halkımızda çok ortalarda dolaşan çok şeyler var. Çok bilgiler var ama bu bilgilerin çoğu kirli bilgiler açıkçası. Bilgi kirliliği çok var bu konuda. Çok az şey biliyoruz. Ya da çok az şey biliyor insanlar. Ve çok az şey bildiği için bu çok az bildikleri şeyle bazen ön yargılar oluşuyor. Ve açıkçası bunlara çok uğraşıyoruz. Şimdi soru şu, değil mi? En tutucu mezhep
0: Katolikler.
1: Çok gelir bana bu soru. Yani bu soru bize çok gelir. En tutucu mezhep Katoliklik midir? Hayır. En tutucu meslek Protestanlık mıdır? Hayır. En tutucu meslek Ortodoksluk mu? Hayır, mezhep Ortodoksluk mudur? Hayır. Üçü de aynı tutuculuktadır. Çünkü üçünün de referansı aynı kitaptır. Aynı ayetlerdir. Bazı ince nüanslar, yorumlar, yorum farkları olabilir. Ama zaten o yorum farkları mezheplerin kendi içerisindeki irtikatlarda da olabiliyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Katoliklik tutucu bir mezhep midir? Evet, tutucu bir mezheptir. Tıpkı diğer iki ana mezhepte olduğu gibi Protestan ve Protestan ve Ortodokslukta olduğu gibi. Şununla gelirler mesela daha çok, değil mi? Kürtaj Katoliklikte yasaktır. Hepsinde,
0: evet.
1: Hepsinde yasaktır.
0: Peki bir de şu da
1: boşanma
0: soruyorum.
1: Boşanma yasak mıdır? Evet. Hepsinde yasak.
0: Evet, aynı o şekilde boşanmak, hatta kendi evlilikleri için bazen yorum yaparlar. Biz Katolik gibiyiz, asla boşanmayız gibi insanlar.
1: İşte bunlar oluyor, bunlar çok geliyor dediğim gibi. Yani boşanma şekil şartı İncil'de tanımlanmış. Bir tek şekil şartı var. Evlilik birliğinin, evlilik yatağının kirletilmesi, eşlerden bir tanesinin evlilik akdine, evlilik yatağına, evlilik ne diyelim sözüne sadık kalmaması durumunda öteki insanın ikinci bir yani boşanmayı ve kilisenin kabul doğrultusunda ikinci bir nikah yapma hakkına sahip olur. Bu Protestan'da da böyledir, bu Ortodoks'ta da böyledir, Katolik'te de böyledir. Şimdi Katoliklerin, tabii Katolik Kilisesi daha büyük bir kitleye hitap ediyor. Çok büyük bir kitleye hitap ettiği için birçok zaman birçok şeyi yazılı olarak ortaya döküyorlar. Yani bu sık sık güncelleme yapıyorlar bu konularla ilgili. Bazı ahlaki konularla ilgili. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Flörttür, çıkmadır, şudur budur, bunları yazıya döküyorlar. Veyahut evlilik içerisindeki münasebetler, buna cinsel münasebet de dahil. Dolayısıyla bunları kaleme aldıkları için bir takım ve kalem alıp dağıtıldıkları için bunlar. Bu biraz daha şey intibası bırakıyor. Yani işte tutucu bir intiba bırakıyor. Böyle bir intiba bırakıyor. Oysa ki mesela bizim kilisemizde insanlar direkt bana geliyorlar. Ama olabilir ki Katolik Kilisesi'nde birçok insan direkt gidemiyor papaya veya direkt gidemiyor kardinallere vesaire. Dolayısıyla bu takım yazılı şeyler yapılabiliyor veya ücra yerlere ulaşabiliyor Katolik Kilisesi bu şeylerle birlikte, bu yazıyla birlikte, yazıya dökmeyle birlikte. Çünkü hani insan da gelip soramıyor şeye. Dolayısıyla bazı insanlar hassasiyet gösteriyor. Yani kiliseye Rabbi üzmemeyi hassasiyet gösteriyor her konularda. Dolayısıyla bunlar için yapılmış işte kaleme alınmış şeyler oluyor. Bundan dolayı böyle bir intiba olmuş olabilir. Ama onun dışında bir mezhebin bir mezhepten daha fazla tutuculuğu diye bir şey söz konusu değil.
0: Anladım. Peki Papa'nın yanılmazlığı konusu. Son günlerde çok konuşuluyor. Katolik mezhebi Vatikan'a ve Papa'ya doğrudan bağlı. Papa bir insan. Yanılmaması mümkün mü? Ne anlamalıyız biz bu yanılmazlık ifadesinden?
1: Çok güzel bir soru bu da. Çok önemli bir soru. Şimdi artık ben bunları şeyde de izliyorum. Televizyon programlarının siyaset mecralarında da konu oluyor. Çünkü konu oluyor daha doğrusu siyasi mecralarda. Çünkü bildiğiniz gibi Vatikan'ın başında da Papa var. Vatikan bir ülke. Ülkecik veya işte bir ülke yani en sonunda bir ülke. Belki askeri, ordusu, silahı falan öyle bir şey değil ama netice itibariyle bir ülke. Dolayısıyla konsolosluğu olan, şeyi olan bir ülke. Ama ülkenin de başında birisi var. Ve şimdi Papa'nın yanılmazlığı konusu. Dolayısıyla bu siyasi, niye siyasete konu oluyor? Bundan dolayı konu oluyor. Ama o zaman şu soruyu soralım. Mesela çok yakın zamanda Papa neredeyse bütün ülkeleri, çok birçok ülkeyi gezdi. Bundan önceki değil, bir önceki Papa. Papa 2. Jean Paul. Büyük ülkeleri neredeyse gezdi ve özür diledi. Neden özür diledi? Haçlı seferlerinden dolayı özür diledi. Haçlı seferlerinde yapılanlardan dolayı özür diliyor. Yunanistan'da gitti, İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'ne gitti ziyaret etti. Çünkü o Haçlı seferlerinde Ortodoks Kilisesi'nde de saldırılar olmuştu. Ve İsrail'e gitti, özür diledi. Şimdi bir tarafta özür dileyen bir papa var. Şimdi öbür tarafta papanın yanılmazlığı var. Aslında biraz şey, yani Türkçe'ye çeviriyle ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz bu. Bu papanın yetkisel bir şeyi. Bir yetki. Papalık, bütün papalar boyunca, tarih boyunca papa iki defa bu yetkiyi kullandı. Papanın yanılmazlığı yetkisi iki defa kullanılmıştır.
0: Ne zaman kullanıldı bunlar?
1: Birincisini hatırlayıp yapamadım tamam ama ikincisi mesela bundan çok yakın bir... Yani şöyle söyleyeyim. İki kişi, bir tanesi Meryem'in göğe yükselişiyle. İki protestanlar, mesela ben bir protestan kesisi pastörüyüm. Burada ayrılıyoruz. Papa'nın bu kullandığı bu yetkiliydi. Meryem'in göğe yükseldiğine dair. Şimdi elimizde İncil'de hiçbir ibare yok. Ama bir takım Papa'nın ya da bir takım insanlara vahiy olunduğu iddia ediliyor. Daha sonra bu sinodlara tartışılıyor. Bir yere varılmıyor. O zaman Papa şöyle bir şey yapabiliyor. Bir yetki kullanabiliyor. Diyor ki o zaman bunda bir karar aşamasında, bir karar alma durumunda yetkisini kullanıyor. Diyor ki evet, göğe yükselmiştir. Ve bu amentüye geçiyor. Bu tartışmaya açık değil artık.
0: Anladım.
1: Net ifade yok. Bu Papa'nın yetki kullandığı şeylerde İncil'de bizim elimizde net bir ifade olamaz. İncil'de bununla ilgili aykırı olan net bir şey varsa o zaman zaten böyle bir yetki söz konusu olamaz. Ama olabilir ki mesela misal verelim. İşte insan klonlama diyelim mesela. İnsan klonlamadı konusunda otursun Katolik Kilisesi tartışma yapsın. Ve en son bir şeye varamazsın. Anlatabiliyor muyum? O bir yere varamadığı zaman Papa böyle bir yetki kullanabilir. İnsan klonlanamaz diyebilir. Ve bu amentiye geçer. Bu böyle bir yetkidir. Ama
0: son
1: yoksa...
0: yargı merciği mi oluyor? Karar merciği. Kanun koyucu.
1: Yetkisel bir şey. Hı hı. Son karar merciği. Bu yani şöyle bir şey değil. Papa bir şey söylediyse bu doğrudur. Papa dese ki işte şu marka şeyi kullanın. Çünkü her şeyi çekilebilir bu. Papa yanılmaz dediğiniz zaman her şeyi çekilir. Papa'nın yetkisi diyelim. Karar yetkisi diyelim. Son karar yetkisi diyelim. Yanılmazlığı değil bu yani. Yanılmazlığı tam oturmuyor şeye.
0: Türkçe'ye
1: de oturmuyor. Yani teolojiye de oturmuyor. Böyle bir şey değil çünkü. Katolik Kilisesi'nin böyle bir iddiası yok. Papa yanılmazdır iddiası yok. Papa'nın bulunduğu kürsü doğru Petrus'un kürsüsüdür. Yani iddia o. Katolik Kilisesi'nde Papa Petrus'un çünkü yani temsil ediyor. Çünkü yetki yani şey ona verilmişti diye düşünülüyor genelde o kilise. Hani Rab İsa'dan sonra hani kilisenin baş yönetenlerden bir Petrus'tu. Ve dolayı hani dedi ya kelamda ayet var. İman, ben kilisenin bu iman kayası, bu kaya üzerine kuracağım dedi. Dolayısıyla Petrus'un yetkisini kullanıyor. Ama bu şu sonuçta Papa bir insandır doğru. Yani hı hı. Özür dileyen bir adam sonuçta. Özür diliyor adam. Dolayısıyla özür dilediği zaman o ortadan kaybolmuş oluyor. Ya yani burada bir de açıklamaya izahate muhtaç böyle şeyler. Biraz da tercümeyle ilgili şeyimiz var. Mesela belki geliriz ona. Yani günah çıkarma olayına da geliriz. Şimdi günah çıkarma diye Türkçe'ye çevrilen filmler ben küçüklükten beri görürdüm. Var, bilmiyorum var mı o konularımız içerisinde.
0: Geleceğiz onlara
1: gelecek,
0: da.
1: Peki, tamam.
0: Geleceğiz. Tamam, geleceğiz.
1: Fazla. Ben aldım bazen değil mi? Bazen konuşmayı
0: yok, çok keyifli bir sohbetimiz peki. geçiyor. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alıyorlardır bizden. Diğer önemli konulardan bir tanesi de, sorulardan bir tanesi de, Katolikler Meryem Ana'ya taparlar.
1: Ha, bu da çok önemli.
0: Protestan inancında Meryem Ana'ya tapmak yok. Çünkü kelamda evet böyle bir şey yok. Meryem Ana'nın çok kutsal bir kişiliği var. Çünkü kutsal olanı dünyaya getirdi. Ona o görev verildi Tanrı tarafından. Ama Katolikler Meryem Ana'ya taparlar, ona dua ederler.
1: Yok, tapmazlar. Tapmazlar. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. Protestanlar, Ortodokslar, Katolikler birbirlerini de şunu söyleyelim. Ana öğretilerde birbirlerini uyarlar. Birbirlerine aynıdırlar. Çok keskin ayrılıklar yok. Onu söyleyelim. Yani halkımızın, benle muhatap, biz dışarıda muhatap olduğumuz insanlarla bu sorular, bu tip sorular çok sık geliyor. Böyle çok keskin, çok birbirini taban tabana zıt ayrılıklar yok bu üç ana mezhep arasında. Ama illaki ayrılıklar var. Şimdi Katoliklerin Meryem görüşüyle ilgili olarak şunu söyleyelim. Yani çok fazla yüksek, kutsiyetten fazla bir şey atfettikleri doğru. Taptıkları doğru değil. Direkt dua ettikleri doğru değil. Onun aracılığına güvendikleri doğru, aracılık istedikleri doğru. Yani ondan bir aracılık istiyor, babaya yakınlaşması, babaya giderken ondan, o babaydan, baba bizim için babaya dua et şeklinde bir onların sürekli okudukları bir dua var. Ama onun şeyinde, onun dışında bir yani protestanlardan, birazcık da ortodokslardan çok çok daha fazla bir kutsiyet atfettikleri doğru. Böyle bir kutsiyet atfediyorlar. Onun gerekçelerini şöyle dillendiriyorlar genelde. Şimdi İsa sonuçta Tanrı'nın oğlu. Ve Tanrı'nın bizatihi kendisi. Ve bu Tanrı'yı doğuran bir kadın. Dolayısıyla böyle bir yüksek kutsiyet olayında insani ne diyelim ona, insani doğadan çok daha üstün olan bir şey olması lazım. Meryem'e çok daha üstün bir şey verilmesi lazım. Güç veya kutsiyet, ne derseniz, oraya tam şimdi kavram gelmedi aklıma ama yani çok daha üstün bir kutsiyet, çok daha üstün bir doğa
0: seçilmiş biri,
1: bahşedilmiş olması lazım. Evet. Seçilmişliği üçümüzde hepimiz kabul ediyoruz. Yani evet. Seçilmişliğe itirazımız yok. Evet. Meryem Tanrı'nın seçtiği bir şeydir. Yani bu iş için bir seçilmişidir. Bu doğru. Buna itirazımız yok. Bakiredir. Bu da doğru. Ama bakirelik de sadece kutsiyet için yeterli değil. Çünkü birçok insan da var bakire ölen, bakire doğan, bakire. Onun yani Meryem'in Katolik Kilisesi'nin tarafından çok yukarı kutsiyet, üstün kutsiyet ile değerlendirilmesinin sebebi bu değil. Sebebi İsa'yı doğurmuş olması. Çünkü onlar için İsa Tanrı ve Tanrı'yı doğuran bir rahim, Tanrı'yı doğuran bir beden, Tanrı'yı doğuran bir can. Kesinlikle sadece insani kutsiyette, insani doğada kalmış olamaz diye bir görüş var. Çok daha yüksek kutsiyet atfediyorlar. Tabii bunun yalnız tarih içerisinde gelişimi de var. Tarih içerisinde direkt böyle başlamadı ama yavaş yavaş kutsiyeti, daha fazla kutsiyet vermeye başladı. Katolik Kilisesi bu yönde bir teoloji geliştirdi. Bu yönde bir savruluş yaşadı, öyle söyleyelim. Ama tekrar edelim, Meryem'e tapma diye bir şey söz konusu değildir. Haşa haşa söz konusu değildir. Ona dua etme diye bir şey söz konusu değildir. Ama ondan yardım dileme söz konusu. Yardım dileme derken şöyle, aracılık dileme söz konusudur. Yani bizim için babaya dua et diye bir duaları var. Meryem'den istedikleri bu. Bu şekilde bir şey var. Bilmiyorum, çok şey olamadı galiba. Aydınlatıcı olduk mu olamadık mı? Başka var mı kafamızda bu konuyla ilgili verilen soru varsa? Yani çok ince yok, bir nüanstır evet, aslında çok ama ince. Ayrıldığımız bir şeydir, onu söyleyeyim. Yani protestanlarla ortodokslar ve katoliklerin aslında çok derin olmasa da bir ayrılıkları vardır. Protestanlar ve katoliklerin bu konuda daha derindir ayrılığı ortodokslara nazaran. O ortodoksların katoliklerden ayrıldığı, ortodokslar bir kutsiyet atfederler. Fakat onlar da katoliklerin atfettiği kadar bir kutsiyet atfetmezler. Bu duayı çok fazla kullanmazlar. Bu dua yani aracılık duasını da etmezler. Böyle bir şey var.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz cevaplar için. Çok ilginç konulara değiniliyor ve siz de çok aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. Estağfurullah. Ama şimdi küçük bir araya gitmemiz gerekiyor Sayın Cem Ercin. İzninizle sayın dinleyiciler, kısa bir aradan sonra Doğrusunu Öğrenelim programına kaldığımız yerden ve daha da ilginç sorularla ve sorulara bulacağımız cevaplarla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
2: Radyo Manata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı?

0: Programında sizlerle birlikteydik, kısa bir araya gitmiştik ve tekrar birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin'le Katolik ve Protestanlık arasındaki bazı farklılıkları, yorum farklılıklarını ve inanış farklılıklarını konuşuyoruz. Tekrar merhaba Cem Bey.
1: Merhabalar tekrar. Sizlere selamet, bize selamet.
0: Amin, amin.
1: Şeyi de söyleyeyim yani halkımız arasında burada yanlış bilinen birçok şey var. Mezhepler, Hristiyanlıktaki üç ana mezheple ilgili olarak yani onların farklılıklarıyla ilgili olarak inanış farklılıkları mı diyelim ya da diyelim işte liturjik farklılıkları ile ilgili olarak birçok şey yanlış biliniyor. Biraz onu açıklamaya çalışıyoruz. O konuda biraz aydınlatıcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Diğer bir sorumuza geçmek istiyorum. Hristiyanlar Efes'e gidiyorlar. Orada hacı oluyorlar. Hristiyanlar haç inanışı nedir? Hacı nasıl olunur? Katolikler gerçekten gidip orada hacı oluyorlar mı?
1: Değil mi? Ağustos geldiği zaman, Ağustos'un 15'i falan geldiği zaman, değil mi? Kilise takvimine göre işte o şey günleridir. Meryem Ana'ya atfedilen günlerdir. Meryem'e atfedilen günlerdir. Mesela o günlerde genelde bir Efes ziyaretleri olur. Şimdi o Efes ziyaretlerinde aslında şimdi tabii biraz turistik ziyarete de döndü birçok kişi için ama belki. Şimdi o ziyaretler değil mi televizyonlarda hacı olma olarak şey yaparız biz. Dinleriz,
0: evet işte, öyle öyle gözüküyor.
1: Genelde hacı olurlar falan.
0: Medyada o şekilde.
1: Şimdi birincisi şeyden başlayalım. Hristiyanlıkta hacı olma diye bir şey yok. Yani zinhar yok. Ama mesela biz bunun örneklerini Ortodoks Doğu Ortodoks yani ne diyelim ona oryantal Doğu Ortodoks kilisesinde görüyoruz. Oryantal yani Doğu derken biraz Orta Doğu kilisesi, Ortodoks kilisesinde görüyoruz. Yani kimi kastediyorum? İşte Süryanilerdir, Ermenilerdir. Çünkü o kiliseler Doğu Ortodoks kilisesinde tam birlikte değiller. Yani onların birliği farklı birliktir. Doğu Ortodoks kiliseleri yani ekümenik patrik Bartolomeus'un ne diyelim eşitler arasında lider olarak değil ama eşitler arasında birinci olarak devam ettirdiği o birlikten ayrıdırlar onlar. Onlar da bazen bu tip uygulamalar görebiliyoruz. Hacı var uygulamaları. Gerçi Efes için değil ama Yeruşalim'e gidip hacı olma şeyi de var onlarda. Bazı öyle inanışlar var. Niye var bunlar? Şundan var. Uzun dönemdir. Doğu ya da Orta Doğu ya da Oriental Doğu Kilisesi dediğimiz kilise, Asur Kilisesi, işte Kıpti Kilisesi, Maroni Kilisesi, Lübnan'daki İslam'la çok iç içe yaşadılar. Uzun süre iç içe yaşadılar.
0: Kültürler arası bir geçiş yani, oldu.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla tipik bir geçiş oldu. Yani tipik değil de açık bir geçiş oldu belli. Birçok mesela ölü helvası. Mesela ölüden sonra helva dağıtma Ermenilere çok yaygındır mesela. Yok ki bu. Evet. Hiçbir şekilde İncil'de yok. Anadolu Ermeniliğinde var daha çok. O da nereden geçiş oluyor? Muhtemelen işte bu İslam'a uzun süredir iç içe yaşamadan dolayı kaynaklı bir şey. Efes konusunda da biraz bu yerli bizim propaganda gibi geliyor. Başka yerde kimse bunu söylemiyor yani. Efes'e gidip kimse hacı olmuyor. Ama bir şekilde Efes'te Meryem Ana'nın gömülü olduğuna dair kilise kanıtları, kilisenin güçlü, kilise tarihçiliğinin güçlü kanıtları var. Yani bir çırpıda göz ardı edilmeyecek kanıtlar var. Güçlü kanıtlar bunlar. Dolayısıyla oraya bir ziyaret gerçekleşiyor. Yani orada bulunduğuna dair, orada yaşadığına dair uzun bir dönem. Böyle bir şey var. Elimizde böyle bu tür bununla dair güçlü kanıtlar var. Dolayısıyla oraya bir ziyaret gerçekleşiyor. O ziyaret işte biraz insanlar biraz böyle şeyler arıyorlar. İnsanlar biraz mistizme çok hevesli insanlar. Halbuki elimizde yani Hristiyanlık açısından söylüyorum elimizde kelam var. Kelamın kendisi var. Bizatihi kendisi biz kelama daha çok yoğunlaşmak gerekir. Biraz yerlere, biraz mistizme yani ona doğru şey yapıyoruz.
0: Herhalde insan genetiğinde var. Elle var. Tutulup gözle var. Görülebilmesini arzu ediyoruz.
1: Doğrudur, doğrudur. Dolayısıyla bu hacılık şeyi buna dayanıyor. Yani altyapısı buna dayanıyor. bizim Türkiye televizyonlarımızda, televizyonlarımızdan onların bu şekilde anlatılması, şey yapılması, biraz Efes'in bu anlamda şey yapılması, yani ne diyelim ona, değerinin yükseltilmesi gibi aslında güzel.

0: güzel bir şey. Yani Efes çok önemli bir yer. Çok önemli bir merkez. Ya da işte şey, çok önemli bir merkez. Türkiye'nin vahide geçen yedi kilise, değil mi? Bütün toprak,
1: Evet,
0: yedi kilise
1: evet.
0: Türkiye toprakları içerisinde. Aslında Türkiye Hristiyanlık açısından
1: Çok
0: İncil'in
1: kıymetli.
0: çok kıymetli bir yer. Bu açıdan güzel ama hacılık açısından diyorsanız yok. Öyle hacılık macılık yok yani. O öyle bir şey yok.
1: Hayır, çünkü benimle de bazen bu tip tartışmalara giriyorlar da hani oraya gidince sen de hacı olacaksın diye.
0: Yok zaten yani hacı o mesela hacıdan şu çıkıyor. Hacı olunca artık daha dindar olacaksın, daha kutsal
1: Evet.
0: olacaksın, hacı olman gerekiyor. Belli yaşa geleceksin, o belli yaşa gelince hacı olacaksın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Bir hacı yani imanda gelişme için tamamen kendini adanmış bir Mesih inanlısı olmalısın. Ne yaşı beklemen lazım, ne bir yere gitmen lazım. Böyle bir şey Hristiyan'da olmaz.
1: Doğru. Bir diğer kafa karıştıran ve yanlış bilinen diyelim ama doğrusunu herkesin de öğrenmek istediği bir sorum daha var. Din adamları, Katolik mezhebinde din adamları evlenmezler. Kendilerini tamamen Tanrı'ya adarlar. Evlilik onlar için kutsal değildir.
0: Şimdi kutsal değildir derken şöyle bekar olmak diyelim bekar olmaya daha bir kutsiyet atfediyorlar belki o şekilde söyleyelim. Şimdi Katolik kilisesinin rütbesinde rütbeler var. Din adamının rütbeleri var. Ama mesela Ortodokslarda bir ayrılırlar. Ortodokslar normal papazlar. Yani İşte metropolit olmayan, üst rahip olmayan papazlar evlenebiliyorlar. Ama o rahip olan veya şey olan, yüksek veya metropolit olan, ne diyeyim onu, rahipler veya episkoposlar evlenmiyorlar. Ama normal papaz evleniyor. Fakat Katoliklerde öyle değil. Katoliklerde sizin söylediğiniz gibi hiçbirisi evlenmiyor. Ama bunun papazlara özel bir durum açısından da şu anda Vatikan'da bu konu hararetle tartışılıyor. Sadece papazların yönelik evliliğin açılması ile ilgili tartışmalar var. Bu da aslında Protestan kilisesinden ayrıldığımız, Protestan kilisesiyle Katolik kilisesinin ayrılışı ile ilgili ya da ne fikir ya da teolojik ayrılıklarından bir tanesi. Nüanstır. Protestan kilisesinde bekar pastörler var mı? Var. Var. Ama Protestan kilisesi o ayetleri yorumlarken çünkü kelam diyor ki bekarlığa çağrılmış olanlar. Bir çağrı olması lazım. Kendi içinden gelen bir çağrı olması lazım. Biz böyle görüyoruz. Yani bazı insanları Rab bekar olmaya çağırmıştır. Ve onları kendine çünkü Resul Paul bize şunu söylüyor ki bekar olanlar daha çok hizmet edebilirler. Daha fazla hizmet edebilirler. Ama bu daha kutsiyet, o fazla kutsal oldukları anlamına gelmez. Biz bunu böyle görmüyoruz. Kutsallık ibaresinin yet açık değil. Çünkü bazı yerlerde şu ayetler kullanılabiliyor belki ama hani kadınla evlenmek, evlilikle ilgili münasebetlerde şu tip ayetler kullanılabiliyor. İşte kadınla kendini lekelememiş diye ama kadın bir leke değil mi? Kadın çok farklı. Kadın Rab kadını erkeğe yardımcı olarak yarattı ve bereketledi. Şimdi onun için orada bir ayrılığımız var. Evet bekarlar var mı? Bekarlık olabilir ama bu Tanrı çağrısı olur. Bekarlık bir rütbenin sonucu değildir bize. Biz öyle bakmıyoruz. Ama Katolik Kilisesi'nde genel işleyişinde buna böyle bakılıyor. Bekar olması gerektiğini tamamen Tanrı'ya, bekar adamın tamamen Tanrı'ya daha fazla kendini adayabileceğini tamamen ne bileyim ne diyelim hizmetinde önüne engel kalmayacağını, daha kutsal olabileceğini, tamamen adaya adadığı için daha kutsal olabileceğine dair bir inanış var. Şimdi burada şöyle yani bu doğrudur, bu yanlıştır derken biz kelama bakmak durumundayız. Bizim zaten belki biraz sonra geliriz. Aslında en çok fazla ayrıldığımız noktaya geleceğiz belki birazdan Katolik kilisesi ile Protestan kilisesi arasında. Şöyle bir şey gibi görebilir burada. Kırmızı mı daha güzel renktir? Yeşil mi daha güzel renktir? Yani Katolikler kırmızı daha güzel renktir. Yeşil daha bir güzel renktir der Protestan. Yani ortada bunun tam doğrusu biraz zevke veya şeye göre, inanışa göredir diye düşünebiliriz. Ama evet doğru. Katolik adamları evlenmiyorlar. Bunun sebebi kendini tamamen Tanrı'ya adamakla ilgili bir şey. Protestan kilisesini evlenmemenin tabii hizmet açısından büyük bir avantaj olabileceğini düşünmekle beraber daha fazla kutsiyet atfettiğini düşünmüyoruz. Daha bekar adamın daha fazla kutsal olduğunu düşünmüyoruz ama tanrısal bir çağrı neticesinde insanların kendini bekar olmaya ayırabileceğini düşünüyoruz. Bu var. yapma. Bu bir rütbenin sonucu olmamalıdır sonucu diye düşünüyoruz. Yani.
1: Yürek işi bu.
0: Biraz yürek, biraz yürek. Biraz değil. Tabii biz yani protestan kesiz evet. Tamamen öyle oluyor.
1: Ruhun yüreğe evet. Bunu koyması gerekiyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü öbür türlü eğer bekarlar çağrılmamışsan ruhsal olarak o gücün olmaz. Ve bunun sonuçlarında günaha düşme ihtimali çok fazladır.
1: Hepimiz nefisle
0: aynen. Yaşıyoruz. Çok fazladır yani. Doğru. Oradan dolayı yani protestan kesin daha ayrılık soruyorsak eğer evet protestan kesin de katolik kesin rütbesel işleyişle bir böyle bir ayrılığı var.
1: Peki. Son bir soru. Katolik ve protestanlık arasındaki temel farklar nedir?
0: Ya aslında bir tane temel...
1: Var mıdır daha doğrusu?
0: Şöyle az önce söylediğim başta söylediğimizi bir daha söyleyelim. Çok keskin ayrılığımız yok. Temel öğretilerde çok keskin ayrılığımız yok. Baba Tanrı öğretisi, Kurtuluş öğretisi, Çağırma öğretisi bunlar bizim temel öğretilerimiz. İsa Mesih'in Tanrılığı bunlarda hiçbir zımnar yani hiçbir ayrılığımız yok. Zaten hepimiz İznik inanç bildirgesine bağlıyız. Temelimiz o. Bizim o zaman daha mezhepler de yoktu. Hiçbir şey de yoktu. İznik inanç bildirgesine üç ana mezhepte bağlıdır. Dolayısıyla temel şey orada konmuştur. Dolayısıyla üç kilise de asla sapkın değildir. Olamaz da. Çünkü İznik inanç bildirgesine bağlıyız. Ha ama nüanslar var. Bir şey ama bu nüansları koyarken şu cümleden yola çıkacağız. En temel şeyden. Şimdi Ortodoks ve Katolik ve Protestan kiliselerine baktığımız zaman Ortodoks ve Katolik kiliseleri kendilerini elçisel kilise görürler. Elçisel kilise. Yani elçilerin devamı olan kilise. Protestan kiliseleri kendilerini ne diye çağırırlar? Müjdeci kilise ya da İncili kilise. Şimdi şudur çünkü ayrılık noktamız, temel ayrılık noktamız bu. Yani sonuçta şimdi hep şey söylenir, gelenek söylenir, kültür söylenir ama şu soruma cevap vermek lazım. Kültür neyin üzerine oturuyor? Çünkü her gelenek, her kültür bugün bir şeyin üzerine oturuyor. Bugün Protestan kilisenin arasında da değil mi? Farklı kültürler var, farklı nüanslar olabiliyor. Niye? Neyin üzerine, hangi temelin üzerine oturduğu önemli. Şimdi şuna geleceğim ki daha açıklayıcı, anlaşılabilir olsun. Şimdi şunu diyorlar elçisel kiliseler, Katolik ve Ortodokslar. Diyorlar ki biz bu yetkiyi elçilerden el konma silsilesiyle aldık. İncil'i elçiler yazdılar. Biz bu yetkiyi direkt onlardan el konma zincirleme usulü el olarak aldık. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz ayet, İncil ayeti hükmündedir. Biz bir karar alırsak Ortodokslarda sinodlar karar alır, ruhsal meclisler karar alır. Katoliklerde son talihde bu yetki şeye aittir, papaya aittir. Yani Ortodoksların da bir yanılmazlığı vardır aslında. Orada yetki meclise verilmiştir. Kutsalar meclisine, orada son yetki papaya verilmiştir. O. Ama ikisi de şunu söylüyorlar. Bizim söylediğimiz, aldığımız karar İncil'le aynı hükümdedir. Ben ayet okumak zorunda değilim. Biz ya da Protestan kilisesi benim de bağlı bulunduğum, ben aslında Ortodoks kökenliyim ama benim de bağlı bulunduğum Protestan kilisesi de şuna inanıyoruz ki biz herkes İncil'in altındadır. Sen bir karar alıyorsan ruhsallar meclisinde yahut işte papa bir karar alıyorsa bu karar İncil'in süzgecinden geçmek zorundadır. Biz İncil'in birincil yetkisi olduğuna ve hepimizin din adamları dahil o yetkinin onun altında olduğuna inanıyoruz. Onlar İncil'le yani ayetle aynı eşit yetkiye olduklarına inanıyorlar. Temel fark bu. Şimdi buradan hareket ettiğin zaman, orada bir karar alınırsa o aldıkları karar bir konuyla ilgili bir inanışların veya bir nüansla ilgili bir karar alınırsa o karar direkt geçerliliğini koruyor. Ama biz öyle yapamıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Alacağımız her şeyde bakmak zorundayız İncil'in ayetlerine. Orada bazı ayetler net olmayabilir. O flu ayetlerden de bir şeyler çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla yani biz temel farkımız buradan kaynaklanıyor. O sorudan kilise tarihi içerisinde bir de nüanslar belli farklar oluşmuş. Oluşma sebebi bu. Ama en temel nokta bu. Bundan dolayıdır ki Meryem konusunda bazı ayrıntılar olabiliyor. Bundan dolayıdır ki ruhban sınıfıyla ilgili bazı ayrıntılar olabiliyor. Bekarlıkla ilgili bazı ayrıntılar olabiliyor. Veya bebek vaftisiyle ilgili bazı ayrıntılar olabiliyor.
1: Evet bu söylediklerinizin hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken.
0: Umarım aydınlatıcı olmuştur.
1: Çok yani, teşekkürler konular. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama sizi hemen bırakmayacağız tabii ki. Çünkü sizinle ilerleyen günlerde bir program daha yapacağız. Bu programda da yine mezheplerden Ortodoksluk ve Protestanlığı da sizlerle irdeleyeceğiz. Konuşacağız. Çünkü bu konular hakkında bilgilenmemize, bilgi sahibi olmamıza, donanımlı bir şekilde yolda devam etmemize ihtiyacımız var. Sayın Cem Ercin, İmanuel Kilisesi pastörü, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Esenlikle kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Dilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.
1: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
0: Sürekli hareket halinde misiniz?
1: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
0: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
1: Endişelenmeyin.
0: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
1: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini konuları sizinle buluşturuyoruz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.